Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

sen, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan, rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım, masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: Radyo Turkuaz.
1: Ne sandın? Belki utandın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 12 Ağustos çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür bu sabahta. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızda. Tabii ki güne gülümseyerek başlayıp o gülümseme gün boyu da daim yüzünüzde kalsın inşallah, tabii yüreğinizde de. Şu an iş yolunda olan dinleyicilerimize, henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara günaydın.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru süresinde son viraja girildi. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaşlar için başvuru süresi 31 Ağustos tarihinde sona erecek.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Bugün elde olanları güzelleştirin. Elde olmayanları düşünmeyin. Hayat bir gün, o da bugün düsturuyla gülün, güldürün dedik sevgili dinleyenler. Sosyal medya adreslerimizden program başlıyor mesajını verdiğimiz paylaşımlarımızda. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da yorumlar arasında Bedia'yı gördüm. Hoş geldin. Güzel olan ne varsa biz onu, o da bizi bulsun demiş. Amin. İnşallah Bedia. Yine Merve İstanbul'da bizlerle. Bir sabah kahvesi gibi sıcak, bir güneş ışığı gibi de iç ısıtan bir gününüz olsun demiş. Gülümseyin. Gülümseyin. Gününüz güzel olsun diyerek. O da güzel temennileriyle aramızda. Mahir bizlerle beraber uğurla güne merhaba demek için kalktık bugün de diyor. Oley! Sıradaki şarkılarda ailesine ve Mahir armağan olsun. Mahir Erdemci. Serap da İzmir'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Uğur. Günaydın Turkuaz dünyası. Herkese güzel bir gün olsun. Biz ailecek yollardayız. Tatile gidiyoruz.
0: Öyle
1: sizleri
0: mi?
1: Sizleri de bekleriz.
0: Oo, şahane Tahsin. Bütün aileye çok çok sevgiler, selamlar olsun. Kıskanmadık. Henüz tatile gitmeyen biri olarak ben de haftaya gidiyorum inşallah. Yıllık iznim haftaya. O yüzden çok kıskanmadım ama çok güzel geçen bir tatil olsun. Dinlenebildiğiniz, yenilenebildiğiniz, güzel anılar biriktirdiğiniz. Bütün aileye sevgiler, selamlar. Mahmut Ali Bolkırıkkale de bizlerle beraber. Fatma Fransa da şu an aramızda. Yine Bekir Turan'a ulaşıyor sesim. Bursa'da hoş geldin ve Gelibolu'dan günaydınlarıyla da herkese mutlu, huzurlu ve bol kazançlı günler diyerek Mehmet Aladağ da bizlerle. İyi ki. Günümüzün sohbet konusu, doğduğunuz ilin en sevdiğiniz iki özelliği desem ne dersiniz? Sen

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

0: Günaydın, günaydın, dın dın. Turgaz ailesi ve Uğur abim.
1: Günaydın.
0: Herkese hayırlı işler, hayırlı çarşambalar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: İskenderun bugün 33. 34 derece.
1: Güzel.
0: Güzel bir gün. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
1: Mustafa çok teşekkür ederiz. Günaydın, hoş geldinlerimize. İzmir'de Sinan Karadağ'da bizlerle. Arkadaşları Ufuk ve Oktay Kalkan da şu an bizlerle. Beraber olan dinleyicilerimizdenmiş. Bizden de onlara çokça sevgiler, selamlar olsun. Şahane bir gün olsun. Batman'dan sevgileriyle Bilal de bizleri dinliyor şu an. Ve Ova'ya çalışma arkadaşlarına da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Kahramanmaraş'tayız. Serkan şu an Kahramanmaraş'ta bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında olan ve olduğunda belli eden dinleyicilerimizden. Bugün benim de doğum günüm diyerek 48 oldum demiş mesajında Özlem Yılmaz. O zaman sıradaki şarkılar sana da doğum günü hediyesi olsun Özlem. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, umduğunu bulduğun güzellikle geçen bir yeni yaş diliyorum. Doğduğunuz ilin en sevdiğiniz iki özelliği nedir? Sohbet konumuz 505 188 30 0 mesaj.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

olan kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

Toyota Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey kısmı ve il bazlı olarak Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Samsun ve Ordu özelinde de yine dikkat çekelim. Tedbirli olmak her zaman için kıymetli.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. Davutpaşa Merter yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Alternatif güzergahları tercih etmek önemli olabilir. Umarım da ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde Çoban Çeşmes Şirin Evler yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Orada da yine bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Dumlupınar Caddesi Terazi Dere'de Merter yönünde bir tır yoldan çıkmış, bariyerlerde asılı kalmış durumda. Yol Merter tamamen trafiğe kapatılmış gibi bir akış otogar köprüsü altına yönlendirildiğini de aktaralım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 7.46 oldu bile ve günaydın enerjimize eşlik eden arasında Banu da var. Herkesin gönlüne göre olmasını dilemiş. Amin. İnşallah. Güne uğurla başla, mutlu kal. Günaydın dın dın dın mesajıyla Arife'de Konya'da bizler. Ben çok sevdim bunu. Bekir diyor ki günün sohbet konusuna binaen Samsun Vezir Köprülüymüş kendisi. Semaver ve Şahin Kaya Konya'nı diyor. Şahin Kaya Kanyonu da meşhur demiş. İnşallah gidip görmek de nasip olur Bekir. Semaver ve karşında Şahin Kaya Kanyonu. Güzel bir ikili. Batman'da şu an Bilal bizlerle. O da binlerce yıllık tarihi olan doğduğum şehir Batman'ın en sevdiği özellikleri Hasankeyf. Bir de mimarisi harika tabii ki. Ve Raman Batı Raman dağlarının içinden çıkan petrolüyle de ülkemizin %10'luk petrol ihtiyacını karşılamasıyla meşhur idimiz demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrar. Caner bizlerle günaydın. Bulunduğum ilin iki özelliği. Birincisi Eskişehir Spor'dan başka takım tutulmaması. İkincisi yine Eskişehir Spor sevgisi diyor Caner. SSS 2-2-2 eski. Hoş geldiniz.

0: gerisi kolay.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
8: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960

0: Yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Dijital dünyanın sınır tanımayan erişim imkanı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı özellikle çocuklar ve gençler için her zamankinden daha ulaşılabilir ve daha tehlikeli hale getirdi. Türkiye'de ise kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'dan destek almak isteyenlerin sayısı yalnızca son 7 ayda %24'ten fazla artış gösteriyor. Tabii ki uzmanlar da kayıpların çocukları ve gençlere kendine zarar verme ve intihara kadar sürükleyebileceği uyarısında da bulunuyor. Borç batağı büyüdükçe de devreye giren yeni nesil çetelerse gençleri adeta birer suç aparatına da dönüştürüyor. Yani aslında baktığınızda bir hareket bambaşka tehlikeli hareketlere de sebebiyet veriyor. O yüzden aman dikkat sevgili dinleyenler. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'da Fenerbahçe karşı karşıya geldi dün ve Sarı Lacivertler evinde oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini rövanşta da Talisca'nın attığı golle 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı. Ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu sevgili dinleyenler. Temsilcimize bu maçlarda da başarılar diliyoruz. Takvim belli oldu. 18 Ağustos saat 22'de Kadıköy'de, 26 Ağustos saat 22'de Lyon'da olacak. Şimdiden Fenerbahçe'ye çok çok başarılar diliyoruz.
1: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen, güzellikle geçen bir çarşamba günü olsun. Biz bu saatimize gül öğretmenimize başlıyoruz.
1: Uğur Beyoğlu, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar diliyorum. Kazançlarınızın hepinizin bir tanesi bin tane olsun. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah. Sizleri her türlü kötülüklerden korusun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana selam gönderen tüm kardeşlerimin hepsini de çok çok selamlar ediyorum. Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül Öğretmen.
0: Günaydın Gül Öğretmenim. Bursa'dan misafirleri de varmış. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz. Mehmet, o da bizlerle beraber. Ankaralıyım demiş. Tabii ki en sevdiğim özellikleri Anıtkabir ve Türkiye'nin başkenti olması demiş. Teşekkür ederiz. Zübeyde günaydın. Kocaman selamlarıyla aramızda o da. Sabah enerjimize eşlik edenlerden. İyi ki varsın. Yine Ankara'da Abbas da bizlerle bu anı paylaşıyor. Ona da sevgiler, selamlar. Sohbet konumuz doğduğunuz ilin en sevdiğiniz iki özelliği sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi hakkında karar resmi gazetede yayımlandı ve en son çerçeve yasayı tarihi bir oturumla onaylayan meclis 1 Ekim'e kadar kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerini görüştü.

ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında aile okulu ve ebeveyn okulu programlarına öncelik verilmesi talimatı verildi. Öte yandan son zamanlarda kullanımı artmaya devam eden akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanımına yönelik kısıtlamalar da artıyor sevgili dinleyenler. Birçok ülkede de gizli çekim ve mahremiyet endişeleri nedeniyle bu kameralı akıllı gözlükleri kısmen veya tamamen yasaklamalar başladı. Ülkemizde de buna dair araştırmalar devam ediyor.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Bir reklam. Garanti BBVA.

konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %51 seviyesinde devam ediyor. O 3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde orta şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Bölgedeki trafik halihazırdaki yoğunluğun daha da artmak etkisini de göstermiş durumda. Öte yandan Dumlupınar Caddesi Terazidere'de Merter yönünde yoldan çıkarak bariyerlerde asılı kalan tıra müdahale sürüyor. Tırın yük boşaltımı tamamlanmış, kaldırma çalışmaları da var. O yüzden Merter yönünde halen tamamen trafiğe kapalı yol. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bu durumu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize de iyi yolculuklar.

0: Saat 28.28 oldu bile. Bizlerle bu anı paylaşan arasında kimler varmış diye bakıyorum. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çiğdem Akbaş şu an bizlerle kahvesini ortak ediyor bize. Oh, afiyet olsun. Aylin Şen sesli aramızda olan dinleyicilerimizdenmiş. Çok teşekkür ederim Aylin, hoş geldin. Günaydın olsun. Yani evim şirketin dibinde çok çok yakın olduğu için hem akşam hem sabah programında arada uyuyabiliyorum. Yüreğine sağlık. Uğur Eracil Instagram adresinden aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ailemize hoş geldiniz. Kimler onlar? Zehra Bayraktar, yine Murat, Emine Demir, Doruk, Yasemin Lemam, Ökeş Karkın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Devam ettiğimde...
1: Uğur'cum günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Hoş geldin. Muharrem'de
1: Muharrem ben. Sene 2014'te sizinle tanıştım. Sene 2026 halen devam ediyoruz.
2: Oley!
1: Şu an araçta yolculuk ediyoruz. Memleket Mardin. Artık Mardin'in her şeyi güzel de.
0: Değil mi?
1: İki şeyini söylersen.
0: Nedir?
1: Bir gecesi ve gündüzü.
0: Aa.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Muharrem. Sana ve tüm araçtaki herkese de sevgilerimi gönderiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıca

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, özellikle il bazlı olarak da sevgilenler, Artvin ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte bu beklentiden dolayı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksam

0: yağmalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler.
1: Radyo Turkuaz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar.
1: Günaydın.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Fenerbahçe'm, kutluyorum seni.
1: İşte
0: bu. Kolay gelsin.
1: Darısı diğer maçlara. İzmir'den günaydınlarıyla Pilar da bizlerle berabermiş. Ben de servisle, servis işiyle uğraşıyorum. Şu an herkese, herkese birlikte sizleri dinliyoruz. Bütün personelimize de alıştırdım, sizleri dinliyor. Oley! Biner bilmez Radyo Turkuaz. Ve diyor ki tabii ki şu an Boyoz'un başkentinden kucak dolusu selamlarıyla demiş. Boyoz'un da yumurta, haşlanmış yumurtayla çok güzel gittiğini öğrendiğimden beri çok üzülüyorum. Çünkü sade yemiştim. Onunla da yemek nasip olur inşallah. Rıza Hatay'da bizlerle beraber. Yayla Dağı'nın buz havası tabii ki diyor. Bir de Yayla Dağı Kara Mağara Koyu demiş. Güzel. Teşekkür ederim. Patma Fransa'da bizleri dinlerken doğduğum ilin en sevdiğim birinci özelliği oksijeni bol. Her yer yeşillik ve dağları var. Nefes alabiliyorsunuz. İkinci özelliği ise ceviz helvası demiş. Oo, ne kadar güzel. Bir göz kırptı. Çok, çok güzel bir göz kırptı. Fatma çok teşekkür ederim. Hoş geldinlerimize. Ta Fransa'ya da oralara da bütün gurbette bizleri dinleyen dinleyicilerimize de yürekten selamlar. Doğduğunuz ilin en sevdiğiniz iki özelliğini konuşuyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acık

İnsanın kendi zamanı var. Ne acayip, binlerce yıldır söylenen her şeyi yeniden ve yeniden yaşamışız. Hani zamanı gelince anlayacaksın dedikleri her şeyi zamanı gelince anlamışız sevgili dinleyenler. Hani bize söylenmişti falan. Hani büyüğümüz söyledi, bir dostumuz söyledi. Belki mahallenin birisi, bir sakini. Ya yolda tesadüf ettiğimiz birisi. Zamanı gelince anlayacaksın. Kulak astık mı? Çoğu zaman asmadık. Ve zamanı gelince tüm sorunların dışarıda değil de tam olarak da o zaman geldiğinde idrak ettiğimiz gibi içeride olduğunu anlamışız. Tolga Tokarczuk, hapishane dışarıda değildi. Her birimiz içindeydi. Belki de onsuz nasıl yaşanacağını bilmiyorduk. Derken aslında bunu da özetliyor. Yani ne şanslı zamanı gelmeden o hapishaneyi fark edip de yıkabilenler diyor. O yüzden bazı şeyleri zamanı gelince anlıyoruz ama zamanından önce de anlamak kısmet olur umarım.

0: Radyo Turkuvası'sınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, güzel geçen, hatta şahane geçen bir çarşamba günü olmasını diliyorum. Sesimizin ulaştığı herkese. Türkan İstanbul'da bizlerle beraber olduğunu paylaşmış. Bu saatimize başlarken hoş geldin, iyilikler ve güzelliklerle kolay gelsin dedi. Amin. Yüreğine sağlık. Mardin'de Muharrem de bizlerle. Sene 2014'te ben de sizinle tanıştım. Daha da vazgeçmedim mesajını. Instagram üzerinden de göndermiş. Yaşa sen. Nice nice senelere hep birlikte.
1: Günaydın Turkuaz FM çalışanları, günaydın Türkiye'm.
0: Günaydın
1: Ersin. Ben İzmir Urla'dan Ersin Kaya.
0: Hoş geldin.
1: Doğduğum şehrin en güzel özelliği, Karadeniz olarak da şu söyleyebilirim. Yangın olmaması, hiç ya. Yangın çıkmaması ve yazlarında serin olması.
0: Oh.
1: Şu anda Karadeniz, Samsun, Sinop, Trabzon tarafı böyle yorganla yatmaktadır.
0: Değil mi?
1: Kendinize iyi bakın.
0: Ersin çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Hoş geldin aramıza. Adana'dan kendi şahta bizlerle. Doğduğum ilin en güzel özelliği sabah 5'te ciğer, gece şırdan yemek demiş.
1: Oley!
0: Kendi şah, hoş geldin. Doğduğunuz ilin en sevdiğiniz iki özelliğini konuşuyoruz. Cennem.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'u ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Reklam.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden garantili vize vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda 3 haftada vize, %100 onay gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerini bir kere daha göz atalım sevgili dinleyenler. Dijital dünyanın sınır tanımayan erişim imkanı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı özellikle çocuklar ve gençler için her zamankinden daha ulaşılabilir ve daha tehlikeli de hale getiriyor. Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'dan destek almak isteyenlerin sayısı yalnızca son 7 ayda %24'ten fazla artış göstermiş. İşte uzmanlar da kayıpların çocukları ve gençleri kendine zarar verme ve intihara kadar sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. O yüzden de tabii bir de bunun başka bir tehlikesi var. Borç batağına büyüdükçe de düştükçe de devreye giren yeni nesil çeteler gençlerin adeta birer suç aparatına da dönüşmesine vesile oluyor. O yüzden aman Allah korusun ve çok çok dikkatli olmak çok önemli. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibini rövanşta da Talisca'nın attığı golle 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı sevgili dinleyenler. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi de belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la karşılaşacak. İlk maç 18 Ağustos saat 22'de Kadıköy'de, ikinci maç 26 Ağustos Lyon'da. Şimdiden Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında şu an sevgili dinleyenler, kent genelinde. O3 Yüzyıl atış alanı yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde de sevgili dinleyenler. Sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Dolmabahçe tünelinde Bomonti Dolmabahçe yönünde sol şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şeritte trafiğe kapalı olduğunu tekrar paylaşalım. Davutpaşa Merter yönünde meydana gelen de bir kazadan dolayı yoğunluk söz konusu. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Çeşme Otoyolu Alaçatı istikameti Zeytinler Kavşağı öncesinde bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.26 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Mine var. Türkiye'nin incisi İstanbul'dan selamlar demiş. Tabii ki İstanbul Boğazı ve kapalı çarşı derim diyor. Her ne kadar kalabalık olsa da vazgeçilmezimiz. Türkiye'nin incisi mi İstanbul? Kime göre neye göre? Evet, yani kalabalık, kaos, koşturma, bir acele. Yani insan, tabii ki çok olumsuz yönleri olmakla birlikte çok bunların içinde zaten yani tutunduğumuz güzellikler de var. İyi ki var, yoksa zaten hiçbir şeye tutunamazdık, daha kötü olurdu. Arif Afyon da bizlerle. Gastronomi şehri olduğu için gurur duyuyorum. Ama lokum, sucuk, kaymak vesaire demiş. Ah, bir de o kaymaklı lokumunuz yok mu? Hemen değiştirelim konuyu. Bursa'dan Aslı bizlerle beraber. Uludağımız var, denizimiz, şeftalimiz ve kestane şekerimiz diyor. Oo, kestane şekeri muazzam. Diğerleri gibi tabii ki. Teşekkürler Aslı, hoş geldin sen de.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde

0: gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının DNR'da planın olduğunu biliyor musun? DNR günün şarkısını sunar.

0: Pınar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması da beklenen bir durumda sevgili dinleyenler. Onu da paylaşalım. Ola ki böyle bir durum olursa da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte olduğunu da altını çizelim. Artvin ve Sinop normal yağışlı ama Samsun ve Ordu'da kuvvetli yağış uyarısı var.

Saatlerimiz 9.44 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler var? Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Süleyman Güvenç de aramıza katıldığını paylaşmış mesajında. Çok teşekkür ederim Süleyman. Günaydın. Yine bizleri dinleyenler arasında Kayısı'nın başkentinden ve destan şehri olmasından dolayı da çok seviyorum diyerek Malatya'dan Nur Özkan bizlerleydi. Teşekkür ederim. Fatma Karagay aramızdaydı. İlk defa mesajla bizlerle beraber olan dinleyicilerimizden. Yaşadığım yerde en sevdiğim özellikler ya dağlarından ya ovalarından bal akıyor olması, zeytinyağı, incir. Bir de aşırı sıcak diyor. Aydın Germencik de şu an bizlerle Fatma'da. Teşekkür ederim. Arda Demirci aramızdaydı. Yeşim, o da Aydın'da, incir fotoğrafıyla zaten gayet güzel mesajını ulaştırdı. Sakarya'daydık. Nuran'la beraber ıslama köftesi, kabak tatlısı. İnşallah nasip olur yemek. Aydın Efeler'de yine, Gürkan da bizlerle beraber. Meryem Mersin'de aramızdaydı. Tantuni ve Cezerye demiş o da. Allah Allah. İyi ki program sona eriyor ha. Yoksa devam edemezdim. Şapur şapur ağzım. İzmir'de Meral aramızdaydı. Eşi Serkan'la beraber. Zühre'ye ulaşıyordu sesim. Almanya'da bizlerle bu anı paylaşıyordu. Yine Türkan, Mersin'de Sadık Uğurelli, Afyon'da Kevser. Hepiniz iyi ki varsınız. Gününüz, gönlünüz bir kere daha aydın olsun. Bayram da İstanbul'da, İstanbul trafiğinde bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz arasındaydı.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türk Hava Yolları Temmuz'da 9,5 milyon yolcu taşıyarak %86,5 ile tarihinin en yüksek Temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Şirketin ilk 7 aydaki yolcu sayısı 54 milyona yükselirken filosundaki uçak sayısı 563'e çıktı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve Uğur'la güne merhabanın. Bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Yani inşallah olmuşumdur. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. O güzel sohbeti birbirinden güzel şarkılarıyla gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla sonra da huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Güne güzel bir veda etmek adına geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la güne merhaba da. Kavuşmak üzere.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Buradan manzara çok güzel, gönlümün dostları çok güzel gözüküyorsunuz. Herkese selamlar, sevgiler, hayırlı, güzel, uğurlu, şanslı, sağlıklı bir çarşamba günü diliyorum. Neredesiniz, nerelerdesiniz, radyo Turkuaz'da mısınız acaba? 24 saat açık olan radyo, evet. Görüyorum, bazı evlerde hiç radyo kapatılmıyor. İş yerlerinde de iş bitince kapatılıyor. Yollarda zaten hep radyo Turkuaz. Öyleyse Uğur Eracilim'e teşekkür ediyorum. Ve ardından saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyorum. En sevilen şarkılarla başlıyoruz.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

Bir de öyle bir durum var değil mi, şarkıdaki gibi aramıyor, sormuyor ama bir şekilde sizi o sosyal medyada falan takip ediyor. Hani eskiden bunlar da yoktu ya, ne güzeldi değil mi? Belki de ulaşılmaz olmak, çok uzun böyle bir mektubun gitmesi, işte günler aylar alması, o heyecanı yaşamak. Biraz tabii ki belki hayallerin içerisinde kalıyor insan o zaman da, ama imkansızlıkta mı vardı aşk? Yani çok imkanlı olunca, her şey çok rahat olunca, her şeye ulaşmak çok kolay olunca mı bir problem? Ama şöyle diyor Olena Aydın, bakın, ilişkilerde en korkutucu gerçek bir insana tutunmaya bıraktığında ortaya çıkar diyor. Kesinlikle doğru. Ya tutmaya çalışma gönlümün dostu. İkna etmeye de çalışma. Sevebileceğini kanıtlamaya çalışmayı da bırak. Yani kendi seçimini senin çaban olmadan yapmasına izin ver karşındaki insanın. Çünkü ancak o zaman insan gerçeği görebiliyor, biliyor musunuz? Çoğu zaman sevgi sandığımız şey aslında kendi çabamız oluyor. Sanki bir ilişki varmış gibi görünüyor. Ama o ilişki yalnızca sen onu sürekli ayakta tuttuğun için var oluyor. İlk sen yazmayı ya da hatırlatmayı, barışmaya çalışmayı, anlayış göstermeyi bıraktığında aslında bir şeyleri fark ediyorsun. Yani bugüne kadar bu ilişkiyi ayakta tutanın kim olduğunu görmek istiyor musun? Acı verir ama gerçeği de görmek de güzeldir. Yani bir illüzyonun içinde yıllarını geçirmekten çok daha iyidir gönlümün dostları. O yüzden gerçekten yanında olup olmadığını görebilmek için bazen bir insan için mücadele etmeyi de bırakmak gerekiyor. Bırak ilk yazan sen olmaktan vazgeç. Kendini sürekli hatırlatmaktan vazgeç. Her tartışmadan sonra barışmak için ilk adımı atmaktan vazgeç. Yani bir şeyleri kurtarmaya çalışma. Bir bırak bakalım karşındaki insanı ve tabii ki kendini de o zaman daha net görüyorsun. Bir insanın çabası ortadan kalktığında, bakın bu iş yeri için de geçerlidir. İşteki arkadaşlarınız, düzeniniz için de geçerlidir. O çaba ortadan kalktığında bak bakalım o ilişki gerçekten bitiyor mu? İşte o zaman bu karşı taraf gerçekten sorumluluğu alıyor.

0: bir ters köşe yapalım. Sabah 10-18, hava güzel. Belki deniz kenarında olanlar da var. Fakat madem bu duyguyla yola çıktık, hemen böyle direkt kalbin işi dedik. Öyleyse bir şarkı çalacağım, bir düet çalacağım. Çok yanık olacak. Sonra eller havaya yaparız. Bir 5 dakika bir durun. Bir durun bakalım diyorum. Bu şarkıyı gerçekten dinleyin. Ben 3 yıl önce bir video çekmişim. Böyle kısacık böyle söylemişim de stüdyonun içerisinde. Onu Instagram hikaye bölümünde, gönül dostu füsunda paylaştım bugün. Şimdi diyorum ki bu şarkıyı, bu düeti dinliyoruz. Arkasından bakın size anlatacaklarım var.
1: Hem ben de
0: yakar. Şarkı yakar biraz.
1: Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: Evet, böyle bir biz ters köşe olayı oldu. Hareketli başlarız, böyle daha slow orta gideriz ama bu şarkıyı dinletmek istedim dostlarıma. Çünkü konuşma oraya doğru gitti. Bazen kendinden günlerce özür dilemek istersin. Kendini içine soktuğun durumlar için. Ve en zor affedilen kişi bazen kendimiz oluruz. Ama işte iyileşme kendini suçlamakla değil, o gün elinden geleni yaptığını kabul etmekle olur.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank. Bir reklam.
0: Evet, araya minicik bir reklam aldık ama ben bir terapist değilim tabii ki gönlümün dostları. Ama bana da anlatabilirsiniz. Ve bugünden itibaren daha sağlıklı seçimler yapabilir miyiz? Var mısınız?

Şu an size çok güzel bir dileklerim var. Kendim için de sizin için de. Kendime ne dileyebilirim dedim. Dinleyicilerimi de içine katarak en basit haliyle güzelliği bulmanızı diliyorum bakın. Asu Mansur'dan esinlenerek yalnız kalsanız bile kendinizi tamamlamanızı diliyorum. Eğer tam olarak sevgiyi hissetmiyorsanız veda edebilmeniz için her gün gözlerinizi açıp yaşadığınıza şükretmenizi diliyorum. İçinizdeki o şifacıyı bulmanızı, birçok gün bulutlu olsa da gün sonunda ya buna değerdi be gönlümün dostu diyebilmenizi diliyorum. Kalkamadığınız zaman, bazen böyle yerinizden hiç kalkmak istemediğiniz zaman, orada duracağım, kalacağım, ben hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğiniz zaman çok güzel, çok şefkatli bir güç diliyorum.

0: ben şimdi gözyaşlarımı tutamıyorum çünkü radyoculuğa başladığım ilk yıllarda yine benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım vardı. Biz programlar ve reklamlar hep bir aradaydık. Çok önemli çünkü biliyorsunuz ki bu radyoların ayakta kalması, ilerleyebilmesi, o markaların yan yana gelmesi, radyolarla birlikte sesimizin, sözümüzün daha çok çıkabilmesi için çok kıymetliydi. Yusuf Acar ya, benim canım Yusuf'um, benim bir taneciğim. Ona buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Ya ne günlerdi o günler demiş ya. Nasıl özlüyorum demiş. İnsan tabii ki hani o günleri özlüyor ama o zaman öyle yaşamamız gerekiyormuş değil mi ya? Yani o günler o günlerde kaldı ama bitmedi. Bak o dostluk bitmedi. Şu an onun mesajını gördüm ya, böyle nasıl duygulandım size anlatamam. Çok güzel bir insan Yusuf'um. Ona buradan selamlar. Tüm o ekip gözümün önünde. Zaten iletişimimiz çoğuyla da kopmalı. Bu çok güzel bir şey. Şimdi herkes de iş yerinde bir gönül bağda oluşturamıyor. Onca insanla çalışıyoruz. Ama işte okul da böyledir değil mi? Üniversitede, lisede, ortaokulda, ilkokulda belli başlı kişilerle iletişim kurabiliyorsunuz yıllarca. O da işte gönüldaşlıktan, aynı ruh benzerliğinin olmasından. O yüzden şu an benim burnumun direği sızlıyor vallahi söyleyeyim. Çok da duygusalım. Şimdi kısa bir reklamım var Yusuf'um. Aynı zamanda Özlem'imizin de, Özlem Yılmaz'ın da bugün doğum günü. İyi ki onu da tanıdık dinleyicilerimizden. Çok güzel, çok kıymetli bir aslan kadını. Bugün tutuluyoruz, tutuluyoruz. Güneş tutulması var, ondan da bahsedeceğim tabii ki. Öyle böyle dil gönlümün dostları. Bugün ama çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Hepimizin hayrına olsun. Yaşayacağımız her şey diyorum. Öyleyse eskimeyen dostlara gelsin. Birazdan çalacağım şarkılar Yusuf'um. Hayırlı yolculuklar diliyorum senin için de.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: güzeldir dostluk, ne güzeldir gönül bağı. Herkese de nasip olmaz, herkese de olmaz be dostlar. Hem Yusufçuğum için hem de tüm gönül dostlarım için çaldım. Bu arada şu an Kayseri'den bir haber geldi. Benim canım Şeydam. Ben ona kraliçem diyorum. O da bir aslan kadını. Bayılıyorum, bayılıyorum bu aslanlara. Özlem'in de bugün doğum günü, az evvel dediğim gibi. Şu an Kayseri'de polis araçlarında Radyo Turkuvaz dinleniyor. Öyleyse 91.3'ü görmek istiyoruz efendim frekansları. Benim bir tanecik Şeydam. Kimler var? Hatice var, Kübra var, Hülya var. Herkese selam olsun. Ve bakayım acaba şu an bir yere uğrayacaklardı. Dinleniyor mu? Acaba ben erken mi söyledim? Bilmem, umarım erken değildir diyorum. Umarım şu an sesim duyuluyordur. Kayseri'ye ve Türkiye'nin dört bir yanında polislerimiz, polis araçlarında Radyo Turkuaz'ı dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Allah onlara güç kuvvet versin diyorum. Şimdi 500-588-30-0'dayım. Mesajlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda @radyoturkuaz, @gönuldostufusun sosyal medyada da buluşmaya devam ediyoruz. Çok kısa 7 saniyelik bir reklamım var.
1: Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
2: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
5: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
8: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.

Size bazı şeylerden bahsedeceğim diyor. Size bazı gerçeklerden ama bazıları canınızı yakacak diyor. Yapalım mı böyle bir şey? Yansa bile kabul ediyor musunuz gönlümü? Ben kabul ediyorum, ben size söyleyeyim. Çünkü insan hayatını değiştiren şey çoğu zaman yeni bir bilgi öğrenmek de değildir. Kendisiyle ilgili yıllardır görmediği bir gerçeği fark etmek. İşte benim hayatıma biraz böyle astroloji ve kişisel gelişimle ilgili bilgiler girince, spiritüel taraflar girince Allah'ım Allah'ım, o yeni bilgilerin yanında aslında o gerçeklerle yüz yüze geldim. Biraz bir sarsıldım, sarsılmadım değil. Biraz bir sarsıldım ama sonra iyi ki de bunları öğrendim dedim. Evet, bazı gerçekler beni çok rahatsız etti. Çünkü yıllardır belki de normal sandığım davranışlar aslında beni nasıl yormuş, beni nasıl hastalandırmış. Bunları görmek benim sonrasında çok hoşuma gitti. Tabii ki olay yargılamak değil. Ne kendimi ne de bir başkasını. Ama kendimize farklı bir pencereden bakabiliriz. Mesela bazen hayatınızı değiştirmek için hep diyoruz ya, yeni bir başlangıç, yeni başlangıç, hayatımızı değiştirelim. Hayır, bu değil. Eski bir yalana veda etmemiz gerekiyor. Bakın, eski bir yalana, bunu ne olarak düşünürseniz düşünün kendi hayatınızda. Sonra hayatın kendimize yaptığımız konuşmaların kalitesini geçemeyeceğini, kendimize her gün söylediklerimizin zamanla aslında gerçeğimiz olacağını da unutmayın. İnatla ben böyle demeyeceğim. Ben olumsuz da konuşurum, şöyle de konuşurum, bana ne falan yaparsınız, sonra o omuzlar tutmaz, ben size söyleyeyim. En çok kaçtığınız duygu, hayatınızı en çok yöneten duygudur, bunu da sakın unutmayın. Yani bastırılan o duygular var ya, kaybolmuyorlar, ne yazık ki davranışa falan dönüşüyorlar ve her affedişte, bakın, olgunluk falan değilmiş, bazen sadece terk edilme korkusuymuş gönlümün dostları. Ve sizi kıran insanlar değil, bunu hiçbir zaman unutmayın. Onlardan vazgeçemeyen tarafımız. Bakın, onlardan vazgeçemeyen tarafımız. Bazı şeylerden vazgeçemiyoruz ya. Ve sürekli kendinizi açıklamak sağlıklı bir ilişki göstergesi falan da değil. Sizi gerçekten anlayan insanlar sürekli savunma istemiyorlar ki. Öyle kendinizi buluyorsanız o ortamdan uzaklaşın.

Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde

0: Bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
0: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

şarkıda diyor ya bir bölümde, yani düşene böyle el atmayanı ya da böyle halini görüp de onun yanında olmayana gerçekten tahammül etmen biraz zor oluyor dostlar. Bu çok önemli bir zehir yargısı. Yani birinin zor durumda olduğunu görüp de hiçbir şey yapmamak insana çok ağır geliyor. Ve öyle insanlara baktığımda böyle saygın olduklarını kendine göstermeye çalışıyorlar. Çok dostları var, arkadaşları var etrafında. Sanki böyle herkese çok yardımsevermiş gibi gözüküyor. Ama yine de böyle öyle noktalarda aslında gerçek yüzlerini görüyoruz ki maskeler düşüyor ki. Çok üzülüyorsunuz ya. Yani o maskeleri hemen önceden düşürün lütfen, insanların maskelerini hemen görün. Çünkü bu çok önemli bir şey. O yüzden de ben bir insanı tanımak için sadece kendim iletişimimde değil, bir dışarıya çıkın, bir etrafına bakın, bir ailesine, dışarıdaki insanlara nasıl davranıyor. Bunlar çok önemli. Hemen anlarsınız. Hemen çözülebilir isterseniz tabii ki. Bunun için biraz Radyo Turkuaz dinlemek gerekiyor, gönül dostunu. Azıcık kitap okumak. İnsan ilişkilerinin içerisinde olmak gerekiyor. Böyle pişiyoruz gönlümün dostları. Ha ben bunu görüp de hatalar hala yapmıyor muyum? Hala o insanlara güvenmiyor muyum diyelim ki? Evet, güveniyorum. Zamanlama belki biraz daha uzun olabiliyor ama bu da yine bir insani tarafımız olsun. Belki değişir, belki dönüşür diye gönlümün güzel dostları. Şimdi haber merkezimize gitmeden önce Şeydalar dinleyememiş. Benim canım, aslanım dinleyememiş. Kraliçem dinleyememiş şu an Kayseri'de. Ona buradan selamlar. Çünkü polis araçlarında artık Radyo Turkuaz var. Kayseri'ye seslenmiştim 91.3 diye. Kayseri'den başka dinleyicilerimden mesajlar geldi. Emel'cimden geldi mesela. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Şimdi birazdan gelen, son böyle 10 dakikada gelen mesajları okuyacağım. Ama Hatice, Kübra, Hülya, benim canım polislerime buradan selamlar göndereceğim. Bir tanecik Şeydam'ın güzel iş arkadaşları. Allah size güç kuvvet versin. Bir kez daha söylüyorum. Onlara buradan selam olsun. Hadi haber merkezimize gidiyoruz. Günün gelişmelerini alalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin kabulü sonrası sahada uygulanışını görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Abbas burada temaslarını 13 Ağustos'a kadar sürdürecek. Suriye Mahkemesi fermanı verdi. Mahkeme ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş playoff mücadelesini yarın 20'de Hradec Kralova ile yapacak. ABD Başkanı Donald Trump müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirtti. İran'a güvenecek en son kişi benim, bana sürekli yalan söylediler dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz İngiltere merkezli tatil şirketi CV Villas tarafından yapılan araştırmada Avrupa'nın en değerli 4. plajı olarak gösterildi. Küresel piyasalarda tırmanan enflasyon riskleri ve Hürmüz belirsizliği altını zirveye taşıdı. Dün ons altın 4.435 doları, gram altınsa 6.806 lira seviyesini gördü. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz.

aslanlar gibi bir güneş tutulması bugün. Aslında tutulmanın artık tam içerisindeyiz. Tutuluyoruz dostlar. O yüzden biraz dikkat diyelim. Tabii biz ülkemizden bu tutulmayı izleyemeyeceğiz. Biraz böyle hızlanma, özgüven, değişim getiren bir tutulma hayrımız olsun diyorum. Biraz böyle geçmişten gelen ego çatışmaları, biraz böyle sahne önündekilerin güç mücadeleleri falan olabilir. O yüzden de komşunuzla kavga etmeyin, arkadaşınızla kavga etmeyin. Eşler birbirinize bu tutulmada bu hafta biraz daha şefkatli ve iyi olun lütfen. Artık böyle işlevini yitirmiş bazı tutum ve davranışların geride bırakılmasını gösterecek. Bırakmazsanız da bu ego falan devreye girer. Yeni saatimiz başladı. Fakat bu yeni saatin içerisinde inşallah arabadan inmedi Gülçin'cim. Senin için gelsin. Eşini çok seviyormuş Mert'i ve kızı.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Bambaşkasın sen bambaşka. Canım inan her şeyde.

0: Şimdi 500-588-30-0'da o kadar çok mesajım var ki hemen şöyle bir üstten böyle bir geçiş yapacağım. Nesibe şu an beni dinliyormuş, kahveyi hazırlamış, bizi bekliyormuş. Geliyoruz, hemen geliyoruz. Ayşe Dudu'yu görüyorum, temizlik saati diyen Sibel'imi görüyorum. Ay mis gibi ya, eviniz tertemiz olsun. Hele hele bu güneş tutulmasında şöyle bir havalandırın bulunduğunuz yerleri, iş yerinde olanlar. Aracınızı temizleyin mesela, toparlayın. Evinizi toparlayın, o enerjiniz bir değişsin gönlümün dostları. Sonra ardından Ümrancığım, Maraş'ta evet bir sıkıntı var. Şu an arkadaşlarımız frekansımızla ilgili ilgileniyorlar. Hiç merak etmeyin. Afyon'da neslimiz var. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz demiş. 42 bitti, 43'e mi? Nasıl yani, yok canım. Yaş olarak zannettim. Nasıl 40? Kaç yıl? Oo maşallah Nesrin'cim. Yani sen kaç yaşındasın ki bu kadar yıl? Ben inanamıyorum şu an, maşallah diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Çok güzel bir zamanlama, çok iyi bir zamanlama ve 40 yıl hani bir yastıkta denir ya, siz maşallah 50'lere 60'lara 70'lere doğru gidin. Bugün doğum günü Levent Bey'in. Valla kimse bir şey söylememiş galiba, anladığım kadarıyla kimse kutlamadı mı? Canımsınız ya, selamlar gönderiyorum Levent Beyciğim. Çok iyi bir yaş olsun. Güneş tutulmasında hem aslan hem de aynı zamanda kendi burcunuz hem de güneş tutulması aslanda olduğu için ekstra şanslar var aslanlara. Selamlar Derya'cığım, Meral'cığım, Fatma'cığım, Gülçin'cığım, Adana'dan sevgili Burcu, Muhammed'i görüyorum Sinop'tan, kimler kimler var, Şenaylar, Mustafa'lar, sabah saatlerinde enerjimiz bizimdeydi, Antalya'dan, onun için de bir şarkı çalacağım. Ama şöyle bir mini mix yapalım mı? Var mısınız? Biraz şöyle bir değiştirelim, ritmimizi de, havamızı da, arka arkaya en sevdiğiniz şarkılar.
1: Radyo Tülfuaz Mini Mix.

0: bilsem ki öleceğim.
1: Şimdi bir annenin böyle bir 24 saatine baktığımızda, yani öyle böyle değil, kaç kez acaba oturdu diye ben hep merak ederim. Saçını taradı mı diye merak ederim. Yani kaç kez böyle bir eliyle yemek yaparken diğer eliyle çocuğunu sakinleştirmeye çalıştığını bir düşünün. Yani annelerin gücü görünmez bazen, biliyor musun? Yemek yapar, evi toplar, çocuklarla ilgilenir, alışveriş yapar. İşte banyo suydu, uyku suydu, oydu buydu. Çocukların belli bir yaş travmalarıydı. Bu kadının travmaları ne olacak? İşte o yüzden diyorum ki her ne kadar dışarıda evet eşler de çalışıyorlar. Çok böyle belki stresli olabiliyorlar, yoğun oluyorlar ama eve geldiklerinde yani en azından destek olamasalar bile bir hani fiziken, gönülden, ruhen anneye de çocuklara da o bakışlarıyla, o sesleriyle, o konuşmalarıyla çok güzel destek olurlar. Bunu unutmayın diyorum. Sonra bir gün hayatınızda olmadıklarında çok üzülürsünüz be gönlümün dostları. Çünkü onlar bugün yeterince ben iyi bir şey yaptım mı derler. Yani yetişebildim mi derler. Bunu dert ederler. Yani yapamadıklarını değil de bir annenin lütfen yaptıklarını da görün. Konu komşu, eş, dost, akrabayı da söylüyorum. Hem kendi annelerine hem kayınvalidelerine de söylüyorum. Bazen göremiyorlar. Kusursuz bir tabii ki anne değil istenilen ama kendine şefkat gösteren, bakın kendini de düşünen bir anne olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından geliyorum.
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

eskiden de ne fırtınalar estirirdik falan diyoruz. Şimdi böyle değil gönlümün dostları. Fırtınalar falan hiç kopmasın. Çok böyle ateşlerde. Evet, Sezen Aksu diyor ya, Sezen'cim. Aşk için ölmeli, aşk için yanmalı. Yanmadan olmaz diye. Mevlana da Şems de bunu söylüyor aslında. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki biz bu yanmadan da yanlış şeyler anlıyoruz. Bizim de hiç boyumuzun ölçüsünü alıyoruz o kadar yanmalarda. Hiç gerek yok falan diyoruz sonrasında. Şimdi kimler var, kimler Necmi'yi görüyor? Necmi şu an İsviçre'den Bodrum'a gelmiş. Ay ne güzel ya, Türkiye'de olmak diyor, çok güzel diyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olsun. Gurbetten geldiler. Yaren'den öz ailesine, öz sırak galiba değil mi? Arabada şu an sizi dinliyoruz demiş. Tabii ki gönderirim hemen. Konya'da Abdullah dinliyor, Abdurrahman dinliyor. Ardından da sabah saatlerinde bizi dinleyenler vardı. Sevgili Nazan'cım, Sabire'cim, onlar için de bu şarkı.

dostlar, birçok böyle ağrılar aslında baktığımızda stres, kaygı ve yaşanan psikolojik yüklerle başlıyor. Yani ağrıyı başlatıyor. Eğer bir kronik rahatsızlığınız yoksa ya da kronik rahatsızlığınızın verdiği ağrılar yoksa, hani bazen bulamıyoruz ya, işte bir bacağımız ağrıyor, bir belimiz ağrıyor, bir omuzumuz ağrıyor. Yani bazen böyle diyoruz ki yürüyemiyorum, hareket etmek istemiyorum ya da böyle bir kilitlenme durumu gibi bir şeyler oluyor. O yüzden de öylesi zamanlarda diyorum ki yani bu ağrılar öylesine ağrılar değil. Yani yalandan bir ağrı da değil. Aslında gerçekten bir ağrı yapılıyor, bir çekiliyor. İşte stres burada kas gerginliği yapabiliyor, ağrılara yol açabiliyor. Psikolojik faktörler de çok önemli. Dün çok kıymetli bir doktorla tanıştım. Doçent Doktor Mehmet Akif Çaçan, ona buradan selamlar. Ortopedi ve travmatoloji, skolyoz ve omurga cerrahisi de çok çok kıymetli bir doktor. Efendim, o kadar güzel bir sohbet ettik ki, yani sadece ağrıyı bedenin verdiği bir sinyal olarak değil diyor. Bazen insanın yaşadıklarının da bedendeki yansıması olarak değerlendirmek gerekiyor diyor. Ve öyle söyleyince tabii ki ben neredeyse oturup ağlayacaktım. Bütün hayat hikayemi anlatacaktım ama hiç gerek yok buna. Hocamız zaten gözlerimizden, duruşumuzdan, bu ağrılardan neyin ne olduğunu anladı. Çünkü hastasını dinleyen, anlamaya çalışan, sadece işte nereniz ağlıyor, bu şu ilacı için şunu yapalım demeyen, siz nasıl, neler yaşadınız diye de soran bir doktorumuz. Bu çok kıymetli. Çünkü bazen dedi ki bedenin taşıdığı ağrının geçmişte yaşanan işte böyle stresler, zorlayıcı deneyimler olabilir ya da travmatik süreçlerle ilişkili olabileceğini hatırlattı. Çok güzel hikayeler anlattı. Muazzamdı. Yani dinlemenizi de çok isterdim. Belki de dedi iyileşmek yalnızca hani ağrıyan yeri tedavi etmek değil, o ağrının aslında bize ne anlatmaya çalıştığını anlamak dedi. Ve sonrasında inanın hani ufkum açıldı. Düşüncelerim, duygularım bir anda değişti. Sanki bir anda oradan koşarak çıktı. Söyleyeyim size. Ya işte bu yüzden hastasına insan olarak yaklaşan, bedenle birlikte ruhu da gözeten hekimlerin yeri gerçekten çok ayrı gönlümün dostları. İyi ki böyle doktorlarımız var. Sağ olsun, var olsun. Mehmet Akif Çaçan hocama da güzel şarkıları armağan etmek istiyorum. Ekibine buradan selamlar gönderiyorum.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan

0: sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük Idefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da Idefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
1: Idefix bilgilendirdi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Dostum artık yavaş yavaş veda ediyor. Yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden gönülden diyorum ki buluşmak üzere gönlümün güzel dostları. Ay sonumuzu görüyorum son dakika. İzmir'den Nevşehir'e doğru, daha doğrusu pardon, Nevşehir'den İzmir'e gidenler var. Çocuklarım Yağız ve Oğuz ve bir tanecik eşim İbrahim'e bir şarkı var mı demiş. İnşallah duyuyorsunuzdur. Bazen yolda böyle hani frekanslar değişebiliyor. Umarım duyuyorsunuzdur. Hani boşa gitmesin diyorum bu mesajlar, isteklerde. O yüzden Turkuaz Radyolar mobil uygulamayı cep telefonunuza indirmeyi unutmayın. Bazı araçlarda da dijital olarak açabiliyorsunuz, biliyorsunuz ki. Böyle frekans aniden değiştiğinde, yollar değiştiğinde uygulamadan da bizi rahat rahat dinleyebilirsiniz. Şimdi 4 haftalık Türkiye hasretimizi gidermeye çalıştık, rutinimize döndük diyor. Meral'cim o börekler nedir, neler yapmışsın sen? Bu ne kadar güzel fotoğraflar. Ama ben gerçekten hani böyle şey derler ya, bu sefer çok kararlı yaşama biçimimi değiştirdim. O yüzden börekle ayda bir görüşüyorum. Ayda bir Meral size gelebilirim. Adana'dan Burcu'cum için gelsin sıradaki şarkı. Onlara da buradan selam. Türkiye'nin dört bir yanında bize ulaşan, ulaşmaya çalışan sessiz sessiz herkes için bu güzel şarkılar. Hadi bakalım, tutulmanın etkisini yarın konuşacağız radyodan, programımızdan. Ama bugün biraz daha böyle sakin, daha böyle duyarlı, daha dikkatli olalım gönlümün dostları. Tam bir tutulma alanına girdik. Kaskınızı falan takabilirsiniz. Çok fazla her şeye böyle bir karışmayın. Daha güzel olsun diyorum hayatımızda. Çünkü herkesin hayatında önemli dönemeçlerin olduğu bir zaman değil mi? Hayrımız olsun. Rabbim güzel yazılar yazsın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin kabulü sonrası sahada uygulanışını görüşmek üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Abbas burada temaslarını 13 Ağustos'a kadar sürdürecek. Suriye Mahkemesi fermanı verdi. Mahkeme ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen dakika artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 234'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Genel kurul çalışmalarına ara verildi. Karar resmi gazetede yayınlandı. İran, ABD'ye yine rest çekti. Washington'ın İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu'na 2 ödül verildi. Yılın Genel Yayın Yönetmeni A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen olurken, Yılın Ekonomi Yazarı ise Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem seçildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: onlardan
1: herkese biz. Bir kez daha merhaba diyelim. Bugüne de başlayalım bu yeni yayınımızda. Bize mutluluk, huzur, sağlık getirsin. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olsun. Çok şifalandığımız bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

mesajlar gelmeye başladı. İzmir'den sevgili Uğur'a, Yeşim'e, Yasemin'e, Bursa'dan, Almanya'da bizi dinleyen canımız dinleyicilerimize bir selamlarımızı gönderelim. Bugün bol bol haber başlıklarına bir bakacağız. Bu arada yine bu haber ya, ben bu haberleri görünce okumaktan kendimi alamıyorum. Diyorum ki nasıl olur, Rabbim yazmasın. Çorum'da kötü bir kokuş şikayeti geliyor. Bu kez çok şükür olsun ki ceset çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerdeki haber öyleydi. Ekipler gidiyor daireye, 3 kamyon çöp çıkarılıyor evden. İnanılır gibi değil. Diğer komşular rahatsız olurmuş, birinin keyfi kaçarmış. Kimsenin umurunda değil.

nedeniyle sosyal hayat devam ediyor sevgili dinleyiciler. Az kaldı Süper Lig'in başlamasına. Son iki gün. Bakalım bu sene favori takımlar hangileri olacak? Bakalım bu sene Türkiye'de futbol adına nasıl başarılar yaşanacak? Trabzonspor'un inanılmaz bir transferi oldu biliyorsunuz. Muhammed Salah'ı aldı. Hala çok iyi transferler Türkiye adına konuşuluyor. Galatasaray transfer yapamadığı için maalesef taraftarlarla sorun yaşıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde artık bu konuya nasıl noktalar konulacak? Süper Lig başlayınca neler yaşanacak? Hepimiz bir heves, bir heyecan içerisinde bekliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yüksek teknolojili dünya markası G

tane arkadaşım çok romantik anlar yaşıyordu. Bana şey sordu, bir kız arkadaşım. Dedi ki en sessiz veda nasıl olur sence dedi. Büyük ihtimalle kafasında bir veda tasarlıyordu. Ben de böyle bir anda ağzımdan tam bir radyocu konuşması. Dedim ki küsmeden, içimizden silerek, konuşmadan, sormadan, merak da etmeden en sessiz vedalar böyle olur zaten dedim. Galiba bu zamana kadar her şeyi çok düşündük, vedaları çok konuştuk ama nasıl veda edilir hiç sohbeti olmamıştı. Siz olsanız nasıl bir veda tasarlardınız acaba? Görüşmeler.

0: Şoto Ekspertiz.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatmak konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, müzakereler içinde zaman kazandıracak. Uluslararası Kütüphane Federasyonu'nca düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde İstanbul Rami Kütüphanesi Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi oldu. Gümrük ve dış ticaret denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Vergi kaçağına geçit verilmiyor. 7 ayda 8,9 milyar ek tahakkuk ve para cezası uygulandı. Böylece kesilen ceza miktarı %29 arttı. Yapay zekanın her tavsiyesine uymamak gerekiyor. Çin'de bir çiftçi yapay zekanın tavsiye ettiği ilacı kullandı. Sonuçta 25 dönümlük tarlada mahsulü kurudu. Serbest piyasada gram altın 6758, dolar 47.76, euro ise 55.16 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

programın ikinci saatinde başlattık haftanın ortası. Perşembeden sonra böyle Marmara bölgesi için hava durumunda biraz rüzgarlı, güneşin daha az olduğu, parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Bunun da değerlendirmelerini az sonra beraber yapalım. Önce bir yeni saate başlayalım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

Biz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuvaz'da Hilal Özgani ile sosyal hayattasınız. Az önce bahsettik kısa hava durumuyla ilgili gelişmeler var aslında yurdun genelinde. Artık Ağustos 15'ten sonra bazen esecek, bazen çok sıcak yapacak, nem yükselecek, düşecek. Bir bakacağız, gelmiş o Eylül ve biz artık hazan mevsimindeyiz. Bugün için 30 derecelik güneşli bir hava sıcaklığı veriyor ama Perşembeden sonra özellikle İstanbul için diyor ki bir rüzgar esecek, bir iki

derece hava düşecek. Cumartesi de aynı gözüküyor. Rüzgarlı, çok bulutlu bir hava ama cuma günü 27 derecelerde olacak. İstanbul için ve Marmara bölgesi için hava durumu.

yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Ne kadar tuhaf huyumuz var değil mi? Şimdi söyleyince anlayacaksınız. Tuhafız yani. Anca bir yerimiz ağrıyınca doktora gidiyoruz. Düşünce kalınca Allah korusun acillerden geçiyoruz. Oralarda kanımıza bakılıyor falan. Hiçbirimiz de demiyor ki, çoğu kişi diyelim. Genelleme yapalım. Yani dur bir bakayım. Şu kan değerlerimde ne var? Vitaminlerim ne durumda? Sağlığım nasıl gidiyor? İyiyim ama belki de bir yerlerde bir şeyler kaynıyor. Ben bir gideyim kendimi göstereyim. Yok o bizde. Genel olarak milletçe yok. Çok nadir, işte belli bir yaştan sonra sağlık kontrolüne düşkün oluyoruz. İş işten geçmeden sağlıkla ilgili güzel kontrollerimizi yaptıralım, iyi haberlerimizi alalım, kendimize de iyi bakalım.

Bir reklam. Radyo Turkuaz.

gelin şu vedayı yapalım artık. Birbirimizi özleyelim. Yarın Perşembe saat tam 12'de tekrar birlikte görüşmek üzere diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu düşünün. İyi olun. Hoşçakalın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Otogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma müzakereler içinde zaman kazandıracak. Ukrayna Başkanı Zelenski, Rusya'da Novorossiysk deniz üssüne saldırı düzenlediklerini bildirdi. Rus saldırganlığı sürdükçe işgal filosuna ait tüm altyapı güvende olmayacaktır dedi. Fransa'da sıcak dereleri kuruttu. Rekor seviyede sıcaklıklar dolayısıyla Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısı 1373'e yükseldi. Sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresi 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Bu gece gökyüzünde şölen var. Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru bu gece Türkiye'den de izlenebilecek. En uygun gözlem gece yarısı şafak öncesine kadarki vakitte yapılabilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Avid projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: Opel'de bulacaksın.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Bir reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bir reklam. Tövbe şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

Yenileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Bir reklam. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
1: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, müzakereler içinde zaman kazandıracak. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen dakika artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 234'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Genel kurul çalışmalarına ara verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz İngiltere merkezli tatil şirketi CV Villas tarafından yapılan araştırmada Avrupa'nın en değerli 4. plajı olarak gösterildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: harika.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
2: Ankara 90.2.
5: 90.2.
2: İzmir 101.
5: 101.
2: Türkiye en iyi müzik.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bu frekansta hayat var,

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
4: önde. Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce 10 hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: geldiniz.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
0: 93.6.
1: Ankara 90.2.
0: 90.2.
1: İzmir 101.
0: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyon Karahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'a ziyarette bulunacak. Mısırlı mevkidaşının eş başkanlığında, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katılacak. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 2 kişi yaralandı. Daha önce hayatını kaybeden bir kişinin naaşı

0: enkazdan çıkarıldı. Maliye Bakanlığı enflasyonu indirmek için adım atıyor. Motorin üzerinden alınan ÖTV'de indirime gidilmesi planlanıyor. Kararın bu gece resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Şanlıurfa sıcaktan kavruldu. Sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 47 derecenin yaşandığı kentte dışarıda kalan vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışıyor. Serbest piyasada gram altın 6773, dolar 47.76, euro ise 55.17 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona, tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1.700.000 TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'a ziyarette bulunacak. Mısırlı mevkidaşının eş başkanlığında, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katılacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Göktaş, biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz dedi. Türkiye'de son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 köprü inşa edildi.

0: edildi. Ülkedeki toplam köprü sayısı 10.239'a, uzunluğu ise 830 kilometreye ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe playoff turuna yükseldi. Sırada Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş var. Siyah beyazlılar 3. eleme turu rövanşında yarın 20'de Hradec Kralove'yi konuk edecek. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı İki Aile Arasında filminin çekimleri tamamlandı. Aile Arasında'nın devamı olan film 4 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: bana.
1: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
2: Haydi bakalım, herkese selamlar, iyi akşamlar. Efsane radyo gösterisi Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Sizleri selamlıyoruz. Hanımlar beyler, Ağustos'un ortasına hızla koşuyoruz.

0: 0541 188 30 0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. İstek programı değildir. Aman istek işine hiç girmeyelim. Bizim şarkılar zaten güzel. Ama sizlerle ilgili güzel bilgiler veririz. En azından onları bana mesaj olarak yollayabilirsiniz. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası.

0: sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Gökhan şarkıları böyle. Hiçbir zaman enerji bitmiyor. Gayet güzel. Her zaman yüksek sesle dinlemeye devam ediyoruz.
1: Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinlenir.
0: Güven selamlar. Oğlu Furkan Burak'la beraber hem çalışıyor hem bizi dinliyor. Teşekkür ederim. İzmir'deyiz Barış. Trafikte boğuşuyorum. Herkese selam. Az evvel ben de trafikteydim. İstanbul çok sıcak bugün bu arada. Karadeniz turundayız. Nalan Hanım. Tamam. Rize'den Hopa'ya. Aa, güzel yerler oralar ya. Rize'den Hopa'ya. Dur bakayım. Rize'den Hopa'ya. Güzel yerler ha. Eşil Salih. Ben Nalan. Yolda çok trafik var. Eyvallah. Güzel gezin. Serin mi var orada havalar? Ya sanki serinledi gibi. Yağış da bekleniyor herhalde. İstanbul trafiğine de bakalım. %58. Aa, ben gelirken daha yoğundu. Bu millet nereye gitti? %58. Belli noktalarda yoğunluk var ama şehrin genelinde şu an %60 küsur olması gerekiyordu. %58. Peki. Böyle diyelim. Şimdi dostlar, 15 ile 16 Ağustos yani cumartesi pazar İstanbul Boğaziçi Triatlonu yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle Boğaz'da kapatılacak bazı yollar var. Özellikle sabah ve saatlerinden öğlene kadar. Onlara bir bakın isterseniz. Beykoz civarında oturuyorsanız özellikle. Onu sizlere iletmiş olayım. Üsküdar, Beykoz, o ara yollar filan. Onlardan bazıları kapatılacakmış. Detaylara siz bakarsınız orada oturanlar için. Bunu en azından bilgi olarak aktaralım. Bugün ayın 12'si, saatler 17.18'i gösteriyor. Herkese selamlar. Mini bir reklam arası. Sonrasında tekrar görüşelim lütfen.
1: Bir reklam.

0: Nazilli Cenk Yılmaz. Her gün, her sabah 6.30'da başlıyor servislerimiz. Biz şimdi Radyo Turkuaz'da başlıyoruz diyor. Yine saat 02'ye kadar da devam ediyoruz. Şu an bizleri dinleyen herkese selam diyor. Bütün gün Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Tabii toplu taşımada yoğun bir şekilde dinleniyoruz. Özellikle servis araçlarında. Kaptanların hepsine teşekkürler ediyoruz. Onlar da yeri geldiğinde biraz böyle bir canlanalım isteyebilirler. Sizi ben şimdi bir şeye götüreyim. Biraz da tarz değişikliği olsun. Hem de eğlenmiş oluruz, ne dersiniz? Yunanistan'ın Mustafa Kandıralısı, klarnette çok önemli bir isim, Stavros Pazarensis abimiz. Yani aslında kültürler çok yakın biliyorsunuz, onlarda da çifte telli var ya da bizden aldılar, neyse. Fakat bu abi çok başarılı zaten, o yüzden ben hep öyle diyorum, Yunanistan'ın Mustafa Kandıralısı. Bir çifte telli dinleyelim, hadi bakalım. Şu an yollarda olan servis araçlarına, iş yerlerinden çıkanlara, yav çok sıcak. İki elleri alkış.

0: yılbaşı ve bayram programı gibi oldu.
1: Yeminle güzel.
0: Yunanistan'dan Stavros Pazarensis abimiz. Helal.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.

0: numarası verelim mi dostlar? Arada böyle çifte telli yaparız, sıkıntı yok. Reklam sonrası tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Şerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Şerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra,

0: Skoda, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İyi akşamlar.
1: Ayhan abi, ben
0: canım.
1: Seni annemle ben dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Selamlar. Mesut, teşekkürler. Atay Ersuz'a bir merhaba. Mehmet, her gün dinliyoruz. İş dönüşü şu anda servisteyiz. Kaptan kim? Ümit Kaptan. Tamam, selamlar. Elif merhaba. Beş doktor yoldayız. Halil arkadaşımıza bir selam. Elif, Ahmet, Selin, Samet ve Eren doktorlarımız. Hocam selamlar. İstanbul Valiliğinden kritik uyarı sevgili İstanbullular. Bugün hava gerçekten çok sıcaktı bu arada. Ama bırakanmayın. Yarın rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Poyraz değil mi olacak? Tabii. Kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul'a yarın sabah ve öğle saatlerinde aynı zamanda yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Şu anki havaya bakınca nasıl olur falan diyebilirsiniz ama yarın yağış ve şiddetli rüzgar var, benden söylemesi. Peki, İstanbul yarın bayağı zor.

0: Buyurun, kimle görüşüyoruz küçük hanım?
1: Ayhan abi neredesin?
0: Buradayım.
1: Ben Gaziantep'ten Elif.
0: Hoş geldin.
1: Babamın atölyesinde seni dinliyorum.
0: Tamam.
1: Seni dinlemekten keyif alıyorum.
0: Ne güzel.
1: İçimizi kıpır kıpır ettin. Devamını bekliyoruz. İyi eğlenceler.
2: Teşekkür ederim.
0: Aynen böyle devam et diyor.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Tamam. Aynen böyle devam edelim.

0: bile gelmeyen şeyler. O yüzden saat 6'da günün konusuna yorumlarınızı bekliyoruz. Yine güzel bir konu olacak. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Ajda Pekkan'la devam edelim HD kalitesinde.
1: HD

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Her tarzdan en güzel örnekler. Süperstar Ajda Pekkan. O buradaydı.

0: isteyen 8 saniye. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Birazdan buradayız.
1: Bir reklam. Otomotor, Otoexpert.

0: Lübeck motor yağları Hop Dedik Show. Sizler için yayındayız. Keyifli bir şekilde yolculuk yapalım. İş yerlerinden çıkışlar devam ediyor akşam için. Ev yolculuğu ya da bir yere gidecekseniz eğer plan varsa. Hepinize selamlar dostlar. Yurt dışındaki dinleyicilerimizi de unutmuyoruz. Onlara da bir merhaba gönderelim. Burada kim var acaba? Buyurun.
1: Ayhan abi ben seni çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Okul tatil olduğu için seni çok dinliyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Şarkılarını çok beğeniyorum. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
1: Öpüyorum.
0: Ben de öpüyorum. Adı Asya. Asya ismini de şeyden dolayı çok severim. Ben Selvi Boylum Al Yazmalım filmi. O filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter Asya. Oradan hep aklıma gelir ne hikmetse. Devam edelim bakalım kimler nerede neler yapıyor. Dilan Hanım iyi akşamlar, nasılsınız?
2: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
2: Uzun süredir sizi dinlemek kısmet olmamıştı. Okullar kapandı malum.
0: Bayağı bir rüzgar var herhalde, evet.
2: Havalarda çok sıcak olduğu için günün çoğunu geçiriyoruz.
0: Evet.
2: Şu an çok iyi denk geldi, sizi dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yurt dışına da bir merhaba gönderelim.
3: Genk İstanbul Belçika'dan sevgiler. Şu an bütün çalışanlar ve müşteriler olarak sizi dinliyoruz.
0: Tamamdır Salih Bey. Genk'e selamlar buradan. Orada kimler varsa onlara da bir merhaba gönderelim. Dostlar bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lübeck motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayal

0: şeklindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

çok güzel bir şarkıdır. Fundaylar yorumuyla geldi. İyi akşamlar. Aramız yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Sosyal medyadan da dileyenler takip edebilirler. Instagram'ımız, X'imiz, Facebook'umuz herkese açık. Radyo Turkuaz ve Optedik Ayhan. Dileyenler takip edebilir. Kaan Denizli Pamukkale'den selamlar. Anne baba babamla beraber Radyo Turkuaz dinliyoruz. Tamamdır Kaan'cığım. Abbas iyi akşamlar. Ankara trafiğinden bir fotoğraf. Teşekkür ediyorum. Dostlar şimdi bir haber arası verelim. Sonra günü konusu geliyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin kabulüne ilişkin konuştu. Türkiye modeli dünyaya örnek olacak, milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkül Afsat gazetesine mülakat verdi. Mekke anlaşmasıyla ilgili bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeli ifadelerini kullandı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma müzakereler içinde zaman kazandıracak. Maliye Bakanlığı enflasyonu indirmek için adım atıyor. Motorin üzerinden alınan ÖTV'de indirime gidilmesi planlanıyor. Kararın bu gece resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Gümrük ve dış ticaret denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Vergi kaçağına geçit verilmiyor. 7 ayda 8,9 milyar ek tahakkuk ve para cezası uygulandı. Böylece kesilen ceza miktarı %29 arttı. Sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresi 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Uluslararası Kütüphane Federasyonu'nca düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde İstanbul Rami Kütüphanesi Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.

0: şarkıları sunuyor. Hanımlar beyler, tekrar hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara selamlar. 12 Ağustos saatler 18.06'yı gösteriyor. Şimdi çay mı içersiniz, kahve mi? Efendim, kişi başı 2 kilo kahve içiliyormuş. Türkiye'de kahve tüketimi her geçen gün artmaya devam ediyor. Aslında çayla yoğrulan bir toplumuz ama son yıllarda kahve tüketimi daha da arttı. Arttı neredeyse, yani çayı bile geçecek. 16 yıl önce mesela bir örnek verilmiş. Haftada bir fincan kahve tüketilirken bugün günde bir fincan kahve içiliyormuş. Bununla ilgili de bir haber yapılmış. Kısa bir bilgi alalım.
1: Son yıllarda tüketim alışkanlığının en fazla değiştiği ürünlerden biri oldu.
0: Evet.
1: 16 yıl önce kişi başına yılda 350-400 gram kahve tüketiliyordu. Bugün rakam 2 kiloya yaklaştı.
2: Evet. 4,5-5 kat civarında bir büyümeye tekabül ediyor. Oldukça iyi bir rakam.
0: Evet.
2: Kahvenin içilmediği yer kalmadı. Bu tabii otomatikman tüketimi de çok büyüttü. Yeni nesil kafelerin de artmasıyla birlikte nitelikli kahve dediğimiz kahve tüketimi arttı.
0: Sanırım biraz onun da etkisi oldu. Kahvelerin, kahve dükkanlarının artması falan. Ben size şunu soracağım. Ya bazen bir yere gidiyoruz mesela. Herkes kahve söylüyor. Ben çay söylüyorum. Millet bön bön bakıyor bana. Eski kafa olarak mı görünüyoruz? Bilmiyorum ki. Böyle bir durum. Kahve tüketimi sizde de arttı mı? Ne diyorsunuz? Bu Türk kahvesi de olabilir. Bu işte diğer hani o söyleyemediğimiz kahve isimleri de olabilir. Kahve dükkanlarında. Daha mı çok böyle şey oldu? Arttı. Hakikaten araştırmalar doğru mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Önce şu kahveyi biraz konuşalım. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Şöyle söyleyebilirsiniz. Evet, ben de eskiden çok çaycıydım. Çay çeşitlerinin hepsini bilirdim falan. Ama ben de son dönemde kahveye yöneldim. Artık gittiğim mekanlarda ya da evde, artık insanlar evlerine de kahve makineleri alıyor biliyorsunuz. Kahve köşeleri oluşturulmuş durumda. Siz de bu rüzgara kapıldınız mı? Bu bir moda mı? Yoksa hakikaten ya lezzetli bir şey ya. Kahve çeşitleri de çoğalınca tam damakta da oldu diyebilir misiniz? Görüşlerinizi almak istiyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollar mısınız? Şöyle 20-25 saniyelik kısa kısa kayıtlar. Bir görüşlerinizi alalım. Kahve mi çay mı? Kahve aldı başını gidiyor. Nereye gidiyor?

0: gelmeye başladı. Onları birazdan değerlendireceğiz. Bir reklam arası verelim dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos'ta

Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Annem ve babam Elif ve Ali isimleri günlük iki fincan kahve içiyorlar. Tamam. Yoldayız, seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Serpil Hanım diyor ki valla ben çayı çok severdim ama sabahları kızımı havuza götürüyorum. Orada kadınlar mesela termos içerisinde kahve getiriyorlar. Takdim ediyorlar. Haliyle ben de içeye çalıştım diyor. Valla kahve alışkanlığım oldu demiş. Enteresan. Devam edelim. Buyurun.
1: Hop dedik Ayhan. Efendim. Merhabalar. İyi akşamlar. İstanbul'dan Mehmet ben.
0: Mehmet hoş geldin.
1: Kahve konusunu sana şöyle söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Biz yani şahsen ben söyleyeyim. Türk kahvesi içme taraftarıyım. Günde iki fincan Türk kahvesi içerim.
0: Tamam.
1: Muhabbeti bol olan, muhabbeti güzel, bol olan bir insanla da içmek ayrı bir keyif verir.
0: Kahvenin muhabbet keyfi oluyor mu ya gerçekten? Ben Türk kahvesi çok içemiyorum. Acı geliyor bana da o yüzden. Hani kahve böyle nasıl, kahve gelince hemen sohbet mi başlıyor?
1: Onun
0: nasıl oluyor? Şimdi
1: yeni nesil maalesef yok americano, yok espresso, yok cappuccino türü kahveleri daha çok seviyorlar.
0: Tamam.
1: Ama bizim yaş 51-52, ya bizim öyle yaş segmenti Türk kahvesi içer. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Ya, o zaman bunu da soralım. 40 yaş üstü o yaş segmenti Türk kahvesinde mi takılır? Cappuccino'lar falan, Amerikanolar onları görmez mi? İskenderun'da ise daha eşimle bahçe işi yaparken çayları da koyduk, seni dinliyoruz. O tarafta geldi, afiyet olsun. Peki. Bakalım, Nalan Hanım diyor ki ben çaycıyım, yaş itibariyle 59 yaşındayım. Ama mesela kızım 27 yaşında, evde espresso makinesi var. Onu da espresso diye yazıyorlar ama o yanlış tabii ki, espresso diyelim. Express değil yani, espres. Günde kaç tane içtiğini sayamıyorum. Sağlıklı değil diyor bence demiş. Peki bunu da konuşalım.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: olması bekleniyormuş. Fenerbahçe'de Lukaku, Fenerbahçe'de, bunu en azından Fenerbahçeli taraftarlara duyurmuş olalım. Efendim, Türkiye'de kahve alışkanlığı artmış durumda. Tabii bunda yeni nesil kahve çeşitleri, bir de gençlerin ağırlıklı olarak, tamam Türk kahvesi bir tarafta ama bu yeni nesil kahvelere, onlara merakı da kahve tüketimini artırmış durumda. Onu da şöyle diyorlar, kişi başı 2 kilo kahve içiliyormuş. Türkiye'de kahve tüketimi rekor düzeyde artmış. Valla kahve dükkanı açanlar bayağı kâr ediyorlar o zaman herhalde. 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincan kahve içiliyormuş insanlar tarafından. Peki ben de sizlere sordum, nedir durum? Avusturya'ya gidelim. Taksici Gökşen bizleri dinliyor. Avusturya, Viyana. Kahve konusunda şöyle diyeyim. Ben burada Viyana'da günde 3-4 bardak sert siyah kahve, espresso içen bir adamım. Konu Türk kahvesi olursa bu espressodur, cappuccino'dur. Diğer kahveler bizim Türk kahvesinin ancak diyor, getir götürünü yapar demiş. Eyvallah. Burada bir mesaj var.
1: Abi,
0: buyurun.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Kayseri'den selamlar sana.
0: Selam Kayseri.
1: Abi biz çaycıyız ya. Sabah çay, öğlen çay.
0: Tamam.
1: Saat 2'de çay, kahve akşam çay. Devamlı çay içen insanlarız biz.
0: Anladım. Çayı kahve çeşitleri. Tamam.
1: Şurada bir ay 40 gündür bir kız arkadaşım var abi. Beni
0: hayırlı olsun.
1: Beni kafeye götürdü.
0: Hah, beni bir kafeye götürdü. Bakalım. Neler yaşandı? Tanınalım.
2: Ne diyor? Ne diyor?
0: Yeni bir kız arkadaş yaptım. Onunla kafeye gittik diyor. Bakalım orada neler olmuş.
2: Ha, iyi iyi.
0: İyi, hadi bakalım. Neler oldu peki sonra?
1: Kafeye bir gittik. Dedi, garson geldi, ne içeceksiniz? Ha. Kız arkadaşım hemen bir şeyler söyledi. Şu kahveden olsun diye. Ben dilim bile dönmüyor söylemeye.
0: Sen ne dedin?
1: Bana sordu, sen ne alırsın? Dedim ben çay içerim. Biz
0: tamam,
1: çaycıyız.
0: Çay.
1: Çay getir bana dedim. Kahve içmez misiniz dedi. Yok, çay içeyim dedim.
0: Tamam.
1: Çayımızı içtik. Hesabı ödemeye gittik abi. Bir vardık. Kahve 300 lira. Çay 30 lira.
0: Yapma ya.
1: Biz o 300 liraya bir kilo çay aldır. Bir ay idare ederiz abi. Biz çaya devam.
0: Tamam, sen öyle diyorsan öyle olsun o zaman. Efendim bir reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: geldim buradayım.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: İki şarkı hemen ardından tekrar buradayız. Lubex Motor Yağları Pop Dedik Show.
2: Ne oluyor ulan burada?
0: Çay ve kahveyi konuşuyoruz. Kilo başı 2 kilo kahve içilmeye başlamış. Kişi başı pardon. Kahve tüketimi rekor düzeyde artıyormuş. 16 yıl önce haftada bir fincan tüketilirken bugün günde bir fincan kahve içiliyormuş, vay be.
3: Avansas verilerine göre son yıllarda ofislerde çay tüketimi %50 artarken kahve tüketimi 2 katına çıktı. Kahve tüketimi daha hızlı artsa da çaydan da vazgeçin diyor.
0: Çaydan vazgeçilmez tabii ama kahve tüketimi de aldı başını gidiyor.
3: Kadeh fazla olduğunca fiyat da yükseliyor.
0: Evet.
3: Dünyada kahve fiyatları bu yıl %9,8 gerilerken Türkiye'de %10 civarında arttı.
0: Dünyada kahve fiyatları geriliyor, Türkiye'de arttı. Şaşırmadım. Bir de kahve tüketiliyor çünkü böyle bir şey var. Her yerde kahve dükkanları açılıyor. Kimse de çok hani rakam da açık söyleyeyim sorgulamıyor. Kahveler içiliyor. Peki devam edelim. Vallahi 20 yaşındayken de Türk kahvesi ve çay içiyordum. 50 yaşıma geldim, hiç değişmedim. Ümran Hanım, peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Oldu bir şey. Belli bir yaşın üstü çay ve Türk kahvesinden vazgeçmiyor. Fakat özellikle yeni nesil olarak adlandırabileceğimiz ağırlıklı olarak da ofislerde çalışanlar, gençler kahveleri ve kahvelerin satıldığı dükkanları daha çok seviyorlar. Burası şimdi netleşti. Mesela Derya diyor ki Maraş'tan selamlar. Çay içerim, orta şekerli de kahve ama o da dibek olacak diyor. İşte belli bir yaş üstü belli ki yeni nesil kahve modelleri değil de bu klasiklere daha çok takılıyorlar. O zaman aynen devam diyelim. Dostlar bir reklam arası, tamam reklam verelim hemen. Sonrasında tekrar görüşelim.
4: Bir reklam. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: ben gördüm ama izah edemem dünya. Senle baş edemem ben.
1: Beşiktaş'tan da bir transfer haberi geldi. Bir golcü transferi. İnternetten bakayım kimdir nedir ben de tam bilmiyorum ama Beşiktaşlı taraftarlar mutlaka

0: ediyorlardır. Dušan Lahović, Beşiktaş açıklamış. Yıldız golcünün transferi sosyal medya paylaşımıyla duyurulmuş. Hayır olsun diyelim o zaman. Dušan herhalde öyle okunuyor. Lahović, Beşiktaş yeni transfer. Peki. İyi akşamlar İzmir.
1: Ayhan abi selamlar.
0: Selam.
1: Ben İzmir'den Sinan Karadağ.
0: Sinan hoş geldin.
1: Kahve benim için biraz huzur, biraz sohbet, biraz da kendime ayırdığım zaman demek.
0: Abi ne kadar romantik adamlar aramızda böyle ya. Bak kahveyi ne kadar güzel özetledi. Değil mi? Enteresan. Bu kadar romantik misin Sinan?
1: Bazen tek başına içilir ama güzel insanlarla içildiğinde tadı başka olur haliyle.
0: Vay be arkadaş ya.
2: Bu ne be?
0: Ne bileyim abi. Vay arkadaş ya.
1: Herkese mis gibi kahveli bir akşamlar diliyorum.
0: Tamam.
1: Herkese
0: teşekkür
1: selam.
0: Ediyoruz. Sağ olun var olun. Şimdi az evvel bir dinleyicimiz Dibek Kahvesi'nden bahsetti. Elazığ'dan Filiz'in bu konuda bir itirazı var. Diyor ki şimdi diyor Ayhan Bey kahveciler Dibek Kahvesi'ni kahveden saymazlar. Hani burada dipnot olarak düşelim. Dibek de çok kahve sınıfına bizde girmez diyor Filiz. Peki. Teşekkür ediyoruz sevgili Filiz. Cansu diyor ki Kattemer Cerrahisi hemşiresiyim diyor. Günlük 4 Türk kahvesi, 5 filtre kahve. Bu kadar fazla tüketimi mesela siz de Kattemer Cerrahisi'nin hemşiresiniz. Hocalarınız mutlaka, profesörler, doçentler, doktorlarımız. Hani kahve tüketiminin iyi olduğu söyledi de fazlası zarar mı acaba? Cansu diyor ki kahve tüketimin biraz mesleki deformasyon sanırım demiş. Eyvallah tabii yani sizler de yoğun çalışıyorsunuz o noktada. Çaydı, kahveydi, bu içecekler iyi geliyordur mutlaka. Diri ya da dinç tutuyordur. Ama ne kadar tüketilmeli o da önemli. Dostlar bir reklam arası, biz reklam tüketelim. Bak hemen konuyu reklama getirdim, gördünüz değil mi? Hemen bir reklam arası, sonrasında tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Efendim Büşra diyor ki iyi akşamlar, kahve öyle herkes içilmez, hatır bilen de içilir derler. Allah Allah, bu kahve içmenin niye böyle kuralları var? Ya bunu anlamıyorum. Herkes bu kahveyle ilgili bir şey söylerken böyle bir aşk, bir duygusallığın içine giriyorlar. Çay normal, içtin gitti yani. Ben eşimle içtim, kahvenin tadını hiçbir yerde alamıyorum. Ya sevdiğin için o, ne alakası var, kahve her yerde kahve sonuçta. Dibek kahvesi içiyoruz, adam başı 2 kilo falan değil de yine tadında olacak demiş her şey. Malatya'dayız Büşra, tamam. En isteği sevdiğin için yani, yoksa kahve her yerde kahve. Teşekkür ediyorum konuya gösterdiğiniz ilgi ve alaka için, sağ olun. Son dönemde kahve tüketimi oldukça artmış. Neredeyse çayı geçecek durumda. Yeni nesil kahve çeşitleri, evlerde kahve köşeleri, kahve yapan makineler, kahveler. Bunlar hayatımıza her geçen gün daha da fazla bir şekilde girdiği için ister istemez bir de kahve kültürü oluştu tabii ki. Teşekkür ediyorum. Fikirler güzeldi. Sağ olun, var olun.

Hop dedik şov. Devam edelim bakalım. İstanbul trafiğinde yoğunluk %63 seviyesinde. Şurada bir kaza var. Tem otoyolu Isparta Kule Büyükçekmece istikametine doğru. Ondan dolayı trafik neredeyse Bağcılar'a kadar yaslanmış durumda. Evet, yanlış duymadınız. Bağcılar, daha sonrası AVM'nin önü. Daha sonrası Başakşehir. Bahçeşehir. Oo, bayağı bir trafik var orada ya. Allah kolaylık versin o civarda olanlara. Diğer kentlerde durum nedir? Ankara'dan haber isteyelim. İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan ya da herhangi bir kent, neresi olursa. Sesimi duyan 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Kısa kısa sesli yol durumu alabiliriz. Durumlar nedir acaba?

0: Yaşamak ne güzel. Hadi bakalım.
1: Yaşamak ne güzel.
0: Bir kere daha. Size de zorla şarkı söyletiyoruz. Efendim, İzmir Yeşildere bildiğiniz gibi. Bornova'dan yağhanelere tam tamına 45 dakikadır varamadım. Valla İzmir'de yaşamadığım için Bornova ile yağhaneler arası ne kadar kilometre, normal şartlarda ne kadar gidiliyor onu bilemiyorum. 45 dakika bayağı bir uzun sürmüş ve daha 15 dakika var deniyor. Alsancak ayrımında şöyle bir sorun yaşıyoruz. Sağdan kaynak yapan arkadaşlar var, onlara bir selam yollar mısınız? Tabii ki yollarım. Tabii ki yollarım, yolladık da. Sadece hani İzmir için değil, Türkiye'nin dört bir yanında trafik var. Bir edebiyle kendi yolunda hakkına razı olarak gidenler var. Bir de yolu bildiği halde kaynak yapanlar var. Yapacak bir şey yok işte. Biz de buradan uyarılarımızı yıllardır yapıyoruz yayınlarımızda. Ne kadar düzeltebilirsek. Dostlar, bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası.

Fiyata Migros'ta 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinde

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

dostlar. Saatler birazdan 7.30'u gösterecek. Her gün olduğu gibi bugün de günün özel şarkıları. Tam böyle hani bugün biraz da kahve falan konuştuk ya, çay ve kahve. Tam onlarla yorumlayacağınız güzel şarkılar. Yine Şampiyonlar Ligi yaptık. İki isim daha dinleyelim istiyorum. Yeni şarkısıyla Funda Arar, Sarı Yazlar, güzel bir şarkı o. Sonrasında da Yalın burada olacak. 7.30'da da artık günün özel şarkılarına merhaba diyeceğiz. Lubex motor yağları, hop dedik şovda.

5'te başladık, 7.30'u bulduk dostlar. Birazdan günün özel şarkıları, Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Zeki Müren, Tarkan, Muhasis Abacı, Ercan Turgut. Biraz böyle eski yıllarda gezineceğiz. Şahane olacak. Ama öncesinde bir reklam arası vereceğiz. Hemen ardından tekrar buradayız.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

İyi akşamlar. Artık alışkanlığımız günün özel şarkıları. Çay ve kahveler dalındıysa hem yolda olanlara hem de kendi içinde yolculuğa çıkanlara şahane bir liste yaptık. Zeki Müren'le başlıyoruz. Sonra Tarkan, sonra Muazzez Abacı, sonrasında Ercan Turgut burada olacak. Paşam'la güzel bir açılış oldu. Hadi bakalım, iyi yolculuklar.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Sonrasında Tarkan yorumuyla yolumuza devam edelim. Hanımlar beyler, günün özel şarkılarında Tarkan'dan sonra Muazzez Abacı burada olacak. Diva'yı da bu vesileyle anmış olacağız.

0: herkesin dilinde marş olan şarkılardan bir tanesiydi. Bana her şey seni hatırlatıyor. Dostlar, bir reklam arası, sonrasında tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
11: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix fix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce 10 VO hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
12: İdefix bilgilendirdi.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
13: Güzellikler dünyası.
14: Parafın katkılarıyla.

0: Tabii bu tarihe kadar Tanrı Misafirini okuyan pek çok isim oldu ama iki ismi ayrı tutmamız gerekiyor. Biri Ajda Pekkan, bir diğeri Ercan Turgut. Hanımlar beyler, günün özel şarkıları sona eriyor. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Ağustos 1960 yılında ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 uzaya fırlatıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkboğaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

Shakespeare diyor ki sevgili dinleyenler, ben hep mutluyum. Neden biliyor musun? Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa ve bu yüzden hayatını sev ve mutlu ol. Ha, gülümsemeyi sakın unutma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle. Yazmadan önce düşün. Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce inan. Vazgeçmeden önce dene. Nefret etmeden önce sev. Ve ölmeden önce yaşa. O zaman doyasıya yaşayalım gitsin sevgili dinleyenler.

Bugüne dair çok güzel bir psikolojik tespiti de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela istenmediğinizi hissettiğinizde sevgili dinleyenler. İstenmiyorsanız şayet daha fazla uğraşmamayı bence normalleştirmeliyiz. İstenmiyorsak uğraşmamalıyız aslında. Bu aslında çok normal bir şey de kendimize de normalleştirmeliyiz. Sizi seven biri için savaşmakla kendinizi sevdirmek için savaşmak, bu ikisi çok farklı şeyler. Bunun ikisinin arasında ciddi farklar var. Yani seven biri için savaşmakla sevdirmek için savaşmak. Genelde bahanemiz özlemek oluyor ama ya da alışkanlıklar oluyor. Yani birini özlemek toksik döngüye yeniden girmek için bence bir bahane değil. O yüzden bazı kayıplar yaşanmalı ve o kayıplar bizi özgürleştiriyor sevgili dinleyenler. İşte o yüzden zorlamamalı.

Düşününce gerek sosyal medyada gerek haberlerde o kadar insanın içini sızlatan haberlere, kötü olaylara, kötü insanların var olduğunu bize iyice gösteren durumlara şahit oluyoruz ki yani şu çağda iyi olmak bile başlı başına bir mücadele istiyor bu yüzden. Dehşet veren olaylar adeta gözlerimizin önünde yaşanırken, her gün, her akşam haberlerde onları seyrederken iyiliğe, güzelliğe bir inanç duymasak acaba ne olurdu halimiz? Bence hiç olurdu sevgili dinleyenler. Hiç. Cevat Karahasan'ın da dediği gibi. Çünkü insanlığın iyiliğine, güzelliğine, güvenini kaybetmek belki de en büyük kayıptı. Ne bileyim, bir gülümseme, bir nazik söz, bir yardım eli. Yani karşısındaki istemeden üstelik. Bize insanlığımızı hatırlatsın sevgili dinleyenler. Elimizde dünyayı değiştirecek başka bir güç var mı bilmiyorum. İyilik değiştirebilir. Yardımlar, güzellikler dünyayı değiştirebilir.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Uğur'la Ay Işığı, Ay Işığı.

Radyo Türkü Boğaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine şöyle bir içimden geçenleri sizlerle paylaşacağım. Ben hayata olan inancımı asla kaybetmedim. Beni dinlediğiniz kadarıyla da dilimden umut kelimesini düşürmediğimi de bilirsiniz. Bilmeyenler, aramıza yeni katılanlar varsa da iki kelimemden biri umut, diğeri de mavidir ki onu da umuda yakıştırdığım için umut iyi ki var derim. Ha, elbette zor zamanlarımız, yarım kalan yollarımız ya da yarıda bırakılan sevdiklerimiz olabiliyor. Fakat hiçbir zaman dağa küsen tavşan olmuyoruz, olmayalım da sevgili dinleyenler. Yani istediğimiz şeyler için elimizden geldiği kadar çabalayalım. Çünkü hiç kimse bir insana kendi çabasızlığı kadar zarar veremiyor. Yani olmasını istediğin şeyler için önce gayret gerekiyor. Sonra bir kapı kapansa da Allah mutlaka bir yenisini açıyor.

birini sevmek sadece hoş duyguları veya onu tercih ettiğiniz anlamına gelmez sevgili dinleyenler. Sevmek başlı başına çok güzel ama çok değerli de bir içeriğe sahip.

içeriğin içerisinde değer vermek var. Kalbine yerleştirmek var. Korumak var, beslemek var, onurlandırmak var. Sevdiğimiz insana hissettiğimiz güzellikleri söylediğimizde onun mutlu olmasına vesile olmak var. Sevmenin içinde çok güzel içerikler var sevgili dinleyenler. Ama bu sadece karşımızdakine hissettireceğimiz, yönelteceğimiz güzellik değil. Bununla sınırlı değil daha doğrusu. Kendini sevmek de aynen böyle mümkün oluyor. Kendine değer vermek, kalbine sahip çıkmak, kalbine kalpten sarılmak mesela. Onu korumak ve beslemek. Kalbiniz neyle besleniyorsa, güzel yerler gezerek mi, güzel arkadaşlıklar kurarak mı ya da güzel şarkılar dinleyerek mi, artık o size kalmış. Ha, işim gereği şarkı kısmında işte sıradaki şarkıyı kalpten kalbinize armağan etmek istiyorum.

bulacağım. Hayat, yeni başlangıçlar ve o başlangıçların bitirdiği eski başlangıçlar üzerineymiş gibi. Yani adeta bir başlangıç ve bitiş sarmalı diyebiliriz bu duruma. Oldukça tuhaf değil mi? Şöyle bir sözü okumuştum internette. Kime ait olduğunu baktım ama bulamadım. Şimdi geri dönüp bakıyorum da tüm yaşamım bir buluşmalar ve vedalar zinciriymiş gibi görünüyor diyordu. Twitter'daydı sanırım. Şimdi geri dönüp bakıyorum da tüm yaşamım bir buluşmalar ve vedalar zinciriymiş gibi görünüyor. Belki de öyle bakmak gerekir sevgili dinleyenler. Ne dersiniz? Belki de her veda bir buluşmaya da gebe. Kim bilir? Bakalım neleri uğurladık farkında olup olmadan, neleri karşılayacağız farkında olarak, belki de olmadan.

Zaman ne tuhaf değil mi? Sorsam mesela hepinize, bu zaman kaçınızın zamanı diye, şöyle söyleyebiliyor musunuz? Evet, benim zamanım bu, tam zamanımdayım diye söyleyebiliyor musunuz gerçekten? Doğrusu bir türlü tesadüf etmiyor. Adeta hep yanlış zamanlardayız. Bu çağdan nefret edenler hanesi hayli kalabalıkta diyebiliriz. Bazen bazı şeyleri bilmemek daha huzurlu geçiriyor o zamanı. Ama işte bilince o zamanın yükü zihnine yükleniyor önce, sonra ruhuna ve ardından bedenine. Bilmek yoruyor bazı zaman işte. Nihan Eren, Kör Pencerede Uyuyan kitabında kimse birbirinin tam zamanında değil. Keşke söylemeden, hiç konuşmadan anlaşılabilse. Yalnızca bakarak. Bu kadarı yetse, diyor. Ama yetmiyor değil mi sevgili dinleyenler? İşte keşke yetse insan bir

ya da kendi kendine. Ama yetmiyor, yetemiyor maalesef. Yanlış zamanda ya da yanlış yerde denk düşüyor işte istediğine. Ya da hiç düşemiyor. O da yanlış.

0: bekleme kaptan.
1: Uğur'la Ay Işığı.

bazen her şey öyle kolay kolay boş verilemiyor sevgili dinleyenler. Yani boş ver deyince geçip gitmiyor maalesef. Yani insanız en nihayetinde. Yaşamayan tabii ki bilmiyor. Ama akıl veriyor işte. Boş ver, unut gitsin. Allah'ından bulsun diyorlar. İşte böylesi durumda Selçuk Baran'ın şu sözlerini hatırlıyorum.

Nasıl da unutuveriyoruz her şeyi. Çektiğimiz acıları, bize yapılan haksızlıkları. Acaba dayanmanın bir erdem olduğunu neden öğrettiler bize? Acıları unutmanın akıllılık olduğunu kim söyledi? Bilgelik mi bu? Değil değil mi sevgili dinleyenler? Değil. Ama işte bir yerden sonra boş vermeyerek de ayrı bir yük ediniyoruz sanki kalbimize. Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden ya da Twitter'da bazen böyle aklıma gelen, dilime dökülen cümleleri yazıp sizlerle de paylaşıyorum. Birinde şöyle demiştim. Yine yeşerecek sararandallar. İlkbaharın habercisi değil mi karlar, kışlar? Kat kat giyinsek de üstümüze kalplerden bir bir atılıyor. Yalan dolan olan dost görünümlü insanlar. Yine yeşerecek sararandallar. Yeşille mavinin cümbüşünde daha büyük olacak mutluluklar. Boş verin. Boş verelim sevgili dinleyenler. Yeşeren dallara ve daha büyük mutluluklara şahit olabilmek için. Boş verelim. Olabildiğince.

0: Sonradan, sonradan.
1: Radyo Turkuboğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Can Yücel sevgili dinleyenler. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğlu Can Yücel 1926 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor ve eğitim hayatını Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde tamamlıyor. Birçok elçilikte de çevirmenlik yapmış ve Londra'daki BBC Türkçe Radyosu'nda da spikerlik yapıyor. İlk kitabı şiir kitabı olan Yazma kitabını 1950 yılında yayınlamış şair. Askerliğini Kore'de yapmış. Türkiye'ye döndükten sonra Bodrum'da turist rehberi olarak çalışıyor. Ve Bodrum'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşen Yücel buradaki hayatına çevirmenle şair olarak devam etmiş. 12 Ağustos 1999'da tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayata veda etti Can Yücel. Yaşamının son 10 yılını geçirdiği Datça'da "Mekanım Datça olsun, öldükten sonra beni Datça'ya gömün" diyen Can Yücel, 12 Ağustos 1999 gecesi güne bakan

çiçekleriyle uğurlanarak Datça'ya defnedildi. Şiirler yazıldıktan sonra yazana değil, onu okuyana aitmiş ya. O yüzden bize iyi gelen birçok şiiri olan Can Yücel'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ve 3. saatimize onun Her Şey Sende Gizli şiirini paylaşarak başlayacağız. Akabinde de birçoğumuzun aslında dinlerken kendimize sımsıkı sarılmamızı sağlayan Kendimden Özür Diliyorum şiiri bize eşlik edecek. O zaman bu vesileyle gecenizde şiir olsun.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın, gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar da güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin.

Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Ve güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar da üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin.

İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekilerle geceleri uğraşıyormuş, diyor Can Yücel. Geceleri her şey için aslında bir farklı etkisi var, farklı bir etki yaratıyor. Örneğin hasta olursunuz, gündüzleri rahattır bir şekilde ama gece olunca daha da zorlaşır. Gece zorlaştırır da diyebiliriz belki de bazı şeyleri. Ya da gündüz etrafımızın aydınlığı veya kalabalıkta gizlenenler, geceleri kendilerini daha bir belirgin hissettirirler. O yüzden gece çökünce içe dönüş de başlar adeta. Ve Can Yücel'in dediği gibi, yürektekilerle gece daha çok uğraşırız. Kendi yüreğimize, kendi içimize döndüğümüzden olsa gerek. Ama yüreğiniz ferah olsun ve hiç uğraşmayın yüreğinizdekilerle, temennisiyle sevgili dinleyenler.

Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim, insanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim. Karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım. Ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum meğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım oysa. Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan, karşılığında ne aldığıma ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. Kendimi nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme hep sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunlarımı oynadım. Yetmedi, yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki paramparça olmuşum. Tutunacak tek duygu bırakmamışım kendime. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin bir köşede saklanıp ağlayan bir erkek çocuğu olarak buldum. Ve ona elimi uzattım. Diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzmeyecek, üzemeyecek. Geçti. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için.

İnsanların seni bu kadar üzmesine müsaade ettiğim için, seni hiçbir zaman dinlemediğim için, üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için, hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. İnsanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. Galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum.

Ve yine bir uğurlayışın nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yüreklerinizden yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Her birini tek tek okuyup gönülden de cevapladım şarkı aralarında. İyi ki varsınız. İyi ki sesim bir mikrofon aracılığıyla sizin yüreklerinize ulaşıyor ve oradan da cümle cümle yankısını buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönül diliyle, şiir diliyle, yine cümlelerin gücüyle konuşmaya çalıştık. Yetmediği yerde de şarkı olduk, şiir olduk. Belki bu gece de içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın.

kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.